0: Kormun orkul alon tinki di tuğ sarıngir.
1: Yankınan ba, çeçu demuy na, derang nasir çeke nishtong nyetigli da ja beci, çikishtik tanga jar çeke da çeke beci, nyerge, o çeke da çeke beci, nyebgeliyin la za mgmr reşunitang di tuğ sarıngir lençin la nyambir gapsışı.

0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Hımondınca, lakçı tovsa.
0: Oları gır, dambiye dınka.

0: Kangardi?
1: Katawa.
0: Katawa tachu pogi yagi ara.
1: Hmm, yin kangardi.
0: Yeah, thank you, Likina.